0: Abi şimdi ben parçalarımı yine bayağı uzaklaşacak bir şey. Harbi ettim.
1: Ne kadar zaman kurutma
2: hocam? Ya, ya, tosma, zaten, tüzün, var, tüzün, yani,

0: Sofa sesi, sofa kalın, her ses olsun, sesi sen kalın, hep edelim.
1: Sofa sesi. Tam ses sanki ne, tam olmaz mı?
0: Sanki ne, tam ses yapamayacağım.